diye kabul etmediğin karın için. Erkeklik onuruna dokundu diye. Asıl erkeklik onu bu acı içinde yalnız bırakmamaktır.

müsaadenizle boşluğa yıpranmış şirketler astım seramını gösterişli tacım. Açık arttırmayı yok pastanı gölgelere toz kopartan ihtiyacın. Acelen varlığı yok arası.

0: yerde bize yakın edenlerden hesap soracağız. Ve sulh içinde yaşayalım. Serhat Gelmiş.
1: Güzel Radyo.